0: します。シューバーシュトホーク。お知り合いです。シャワーネ、インシャアラハルケス。Keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Tekrardan. The Hook Radio. Hashtag #.be. Hashtag #.ne.

evini oradaki kokalı asker. Hasan üçer kubi çünkü bir aşirin memi alan miri kont geri serpiş tabu zirevan suvar kenre. İdebin evi ser havzi kulaba da kasteli cümezken ezin azeda da rasker. Miri kont geri memi alan ve sibi dilber kevani zinazeda lisar havzi kulal ava kasteli fçavi seri gadi vüdüle kanaskir ay ay.

yolum eylemineyi. İli berhitaz halandım şavutandım. Lahafa bojare veran şerir. Cumbaz kone toy bege. Loyun ulavan boşal fuze. Kelam merdini. Lembera daşta silupiya. Lebenda cezira bota. Cumbaz kone.

ben gelin ulan hoş tabrihane. Vay felek ebecine, kordimiz zıraf ve şişi dile kurne file tabrihane. Arabla aşidat dal kasar rengin bir cabbelerli cemal kuneli livane. Ne cenaze kodi koy şirin mi sivar kili sarace. Mahaniyat tesuna kurtulu kıyma ve binanya terelev çimane. Mimberi gafızın la bacare hala be hala mı şarkı muyi. Mi kodi kapaya kili seri sükanu makasav. Mimberi dabba bil faraya cem subay pişanya ne hoş khane. Vay felake mala subayi bi seri dabi şevute. Kordimi gelkirin sevare kerevide. Hafti vek darzı lehısın bencdi dane. Dani bin dare kerebe o amelete. Bu çiri cirame kasa girdi girdi oke.

aman aman ne aman feleke aman. Mala kurme verane bi şevde kuşte mi kharu gözde hana ve min aman. Açık o geriyam lisel hakim uttuk süreyya. Lisey deliye gelip rad ola zekhanane ma derman.